sulu gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suç.

0: Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. Doğa sistemiyle 17 günde 33 milyonu aşkın ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemine ilişkin 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyondan fazla vatandaşın sisteme kayıt olduğunu bildirdi. En fazla ambalaj toplanan iller sırasıyla İstanbul, Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa. Numuneler alındı, analizler yapıldı. İstanbul'da 67 plajdaki deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemi analiz sonuçlarına göre Şile 21 plajla listenin ilk sırasında. Bu ilçeyi sırasıyla Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü izliyor. Karadeniz sahillerinden 50 günde 387 ton atık toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra sahillerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1 Haziran 2026'dan bu yana 12 plajdan 387 ton evsel atık toplandı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Özer yıllardır fidan dikiyor. Çevreci emekli öğretmen herhangi bir kamu desteği almadan 80 binin üzerinde dut, ıhlamur, badem, çam ve ardıç fidanının dikimini sağladı, üreticilere de örnek oldu. İtalya'da Po nehrindeki kuraklık nedeniyle tuzlu deniz suyu deltadan içerilere girmeye başladı. Bu durum tarımsal üretim için tehlike oluşturuyor. Po'dan beslenen sulama kanalları kapatılırken birçok tarım arazisine verilen su kesildi.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Yalın Akşamüstü. 7 numara Blok 3 Poyzi Çok Güzel Gülüyorsun. 6 numara Blok 3 Sebebi Yar. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Hadise Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Manifest Daha İyi. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Sibel Can APO Kıyamam. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Blok 3 Poyzi Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe.
2: Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Derya Ulu Şımarık. Dokuz numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün.
3: Bir güldün beni de döndürdün, beni bulamazdım, yine başa döndürdün.
1: 8 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. Yedi numara Sibel Can APO Kıyamam.

0: Sana kıyamam.
1: 6 numara Manifest toz pembe.
0: Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
1: 5 numara Blok 3 Poizi çok güzel gülüyorsun.
2: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun.
1: 4 numara Elif Buse Doğan yangın yeri. Üç numara Blok 3 sebebi yar.

0: 2 numara Manifest Ajda Pekkan hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: 1 numara Hadise Ara Beni.
1: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
2: Pop liste. Pop liste. Pop liste.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Hafta sonunun ritmi ve yazın en yeni hitleri yine Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da buluşuyor. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sırada Özgün var. Sanatçının yepyeni teklisi Ben Daha Ölmedim şimdi yayında.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Yolculuğumuza Cem Belevi ile devam ediyoruz. Başarılı ismin dinleyiciyle buluşturduğu en taze çalışması Sevme diyor, şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını Gülşen'le yapıyoruz. Sözü ve müziği Gülşen imzası taşıyan, Ozan Çolakoğlu düzenlemesiyle dikkat çeken yepyeni teklisiyle haftayı noktalıyoruz. Karşınızda Gülşen İtaat Yok.

0: Kral Pop'la keşfet. Pop, pop, Kral
1: Pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Reklam.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
12: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu günler. Evet, koca bir hafta geride kaldı, artık tatil planları yapma zamanı. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. Arzu Kaya karşınızda 2 saat boyunca yolculuğunuza eşlik edeceğim. Evet evet, merak etmeyin, bugün de yarışmam var. Etkinlik otobüsümüz Samsun'da. Samsun'dan bir dinleyicimiz vereceğim lokasyona. Vereceğim şifreyle birlikte giden ilk dinleyicimiz olursa 5000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çeki kazanacak. Yapmanız gereken şey çok basit. Gözünüz yolda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Yarışmam ilerliyor.

0: Radyo Otobüsü bugün Samsun'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ben Engin, Samsun'da yaşıyorum. Kral Pop'u severek dinliyorum. İşim gereği de sağ çalışanıyım ve tesadüfen radyoda da anonsu duydum ve otobüse yakın bir yerdeydim. Neyse ki benden önce gelen olmamış. Buradan Arzu Hanım'a da çok selam söylüyorum. Kral Pop ailesine sevgiler. Hediyemi aldım. Herkese teşekkür ediyorum.
2: İsmim Büşra. Samsun'da yaşıyorum. Kral Pop Radyo'yu sürekli dinliyorum. İşten çıktım. Aracımda Kral Pop Radyo'da çeliği dinlerken otobüsün Atakum'da olduğunu öğrendim. Otobüse geldim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı kardeşim Beyza'ya armağan ediyorum. İyi günler.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
1: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı

Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Serin yanındayız.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen 5

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi

Bugün İstanbul'da hava gerçekten çok değişik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre hafta sonu yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı hava etkili oluyor. Bugün Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Ve yağışlı sistemle birlikte bazı illerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek, fırtına da bekleniyor. Aman dikkatli olun. Balkonlarınızda düşebileceğini düşündüğünüz saksılarınızı, eşyalarınızı lütfen güvenli bir yere alın. Bahsettiğimiz bölgelerde yaşayan dinleyicilerimiz, dışarıda plan yapmak için pek uygun bir gün değil bugün. Ancak yurdun genelindeki serin havanın aksine Güneydoğu Anadolu'yla Doğu Akdeniz'in batı kesimlerinde kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye devam ediyor. Sizler de sıcaklardan korunmayı ihmal etmeyin. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiklerinizle devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın.

Bugün oldukça heyecanlı bir gün yaşayacağız. Kalplerimiz filenin sultanları ile olacak. Evet, filenin sultanları yarı final maçında Çin'le karşılaşacak. Saatler 14.30'u gösterdiğinde karşılaşma başlayacak. Şimdiden filenin sultanlarına gönülden başarılar diliyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da en sevdiklerinizle bu keyifli cumartesi günü devam ediyor. Belki de bu şarkı gönlünüzden geçen şarkıdır. Kim bilebilir ki? O zaman keyifle dinleyin, hatta biraz daha radyolarınızın sesini açabilirsiniz.

0: içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tam iyi de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
7: Chery. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Çay makinesi deyince vatan.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

Kralında dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Hemen onları paylaşmak istiyorum. İstanbul'dan Ceren. Sabah evden çıkarken ceketimi giymek zorunda kaldım. Temmuz ayında böyle bir serinlik hiç fena olmadı demiş. Evet Ceren, o kadar iyi geldi ki hepimize nefes aldık. Onur yazmış Tekirdağ'dan. Yağmurlu bir günden hepinize sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkıyı kendime istiyorum demiş. Peki Onur. Bursa'dan Merve yazmış. Sıcaktan bunalmıştık. Bugün resmen nefes aldık. Kahve keyfi yapıyorum. Bana eşlik eder misin Arzu Kaya demiş. Etmez miyim Merve? En sevdiğim şey. Birazdan ben de kahvemi içeceğim. Ve yine İstanbul'dan sevgili Serkan. Şu an trafikteyim. Yollar biraz kaygan. Bazı yerlerde yağmur var.

herkes dikkatli olsun. Bu güzel güne bir de Kral Pop Radyo'da dinlediğim şarkılar eklenince keyfime diyecek yok. Keyfim bol olsun Serkan. Mesajlarınız için teşekkür ediyorum. O zaman bu şarkı sizin.

0: Kral Pop Haber.
1: 25 Temmuz Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Helikopter kazasının bir FETÖ organizasyonu olduğuna dair ciddi emareler olduğunu belirten Gürlek, kazayla ilgili cinayet şüphesi iddialarının güçlendiğini ifade etti. TRT Haber'e konuşan bakan, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya da değindi. 4.3 milyar liralık meblağ Haluk Levent'in şahsi hesabına alınmış ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelecek hafta kritik çerçeve yasanın meclise sunulması, meclis tatile girmeden de yasalaşması bekleniyor. Uygulama, silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Mutlak butlan kararıyla başlayan krizde Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Yeni partide verilen imzalarla kuruldu. Özgür Özel Kurucular Kurulu'nun oy birliğiyle genel başkan seçildi. Mecliste de dengeler değişiyor. Sandalye sayısı 44'e düşen CHP 5. partiye gerilerken yeni parti 2. büyük parti oldu. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir tutuklama haberi var. Dönemin valisi tutuklu Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında da tutuklama kararı çıktı. İstanbul'da insanları adli sorunları çözmek vaadiyle dolandıran bir çete çökertildi. Çete liderinin kendisini hakim olarak tanıttığı ortaya çıktı. 3 kişi tutuklandı. Adana'dan bir gecede 2 kadın cinayeti haberi geldi. Bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Başka bir kadın da sokak ortasında silahla vuruldu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde yağışlar çok şiddetli. Bugün İstanbul ve Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Samsun'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusik.com.tr'de.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde final bileti için sahaya çıkıyor. Türkiye-Çin karşılaşması saat 14.30'da başlayacak. Avusturya'da kamp yapan Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında

0: özel maçta karşılaştığı İtalyan Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar pazartesi günü de yine İtalya'dan Venezia ile karşılaşacak. Formula 1'de 2026 sezonunun 13. ayağı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları bugün saat 17'de koşulacak. Yarış ise yarın saat 16'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ülke geneli yağışlar pek çok kentte şiddetli seyrediyor. Marmara'da Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Yalova kesiminde yağmur şiddetli, İstanbul ve Ankara'da su baskını tehlikesi var. Başkentte ayrıca şiddetli rüzgar da çıkabilir. Bursa ve İzmir'de de yağışlar kuvvetli. İç Anadolu'da önce Eskişehir, Konya tarafında, ardından Sivas kesiminde şiddetli yağış, ani fırtına, dolu ve hortum riski gün boyu sürecek, tedbir elden bırakılmamalı. Ayrıca Akdeniz'de Isparta'dan Adana'ya kadar da gök gürültülü ve yıldırımların da oluşacağı yağış bekleniyor. Dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: TEM Otoyolu 0 ila 3. kilometreler Anadolu Otoyolu Kavşağı İzmit Doğu Kavşağı mevkii kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumu

0: düşlerim var.
1: Ve beklenen an geldi, yarışma zamanı. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün de Samsun'da. Şimdi lokasyon ve şifre paylaşacağım. Lütfen dikkatle dinleyin. Otobüsümüz şu anda Atatürk Bulvarı Atatürk Kültür Merkezi karşısında. Ordu yönündeyiz. Evet, sizleri bekliyoruz. Şifremiz Onur Anıtı. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına gelen ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Bakalım Samsun'dan hangi dinleyicimiz kazanacak? Sabırsız

0: görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. 20-27 Temmuz tarihleri arasında JBL Go 4 Bluetooth hoparlör 1899 liraya, Harman Kardon Aura Studio 5

0: Migros'ta 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

fırsattır sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

Mart'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor.

Hadi gelin sosyal medya dünyasına gidelim, bakalım ne gibi yenilikler var. Instagram'dan yine yeni bir güncelleme. Artık paylaşımlara eklenen müzikler gönderi paylaşıldıktan sonra da değiştirilebilecek. Bu şahane bir haber. Daha önce biliyorsunuz sadece paylaşım öncesinde müzikleri seçebiliyorduk. Şimdi yeni özellikle birlikte düzenlenebilir hale geldi. Böylece kullanıcılar paylaşımlarını silmeden ya da yeniden yüklemeden müzik tercihlerini güncelleyebilecek. Bence iyi bir özellik. Sevdim yani. Eminim siz de sevmişsinizdir. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da güzel ve keyifli bir cumartesi günü Arzu Kaya eşliğinde devam ediyor. Ve şimdi bakın kim var sırada. Keyifle dinleyin.

Bugün günlerden ne? Evet, Kral Pop Radyo Top 20. Saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı başlayacak. Liste güncellenmeden önce ilk 5'e bakalım neler olmuş. 5 numarada Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numarada Ankara Ekoz, Beni Al. 3 numarada Manifest ve Ajda Pekkan, İşbirliği Hileli. 2 numarada Hadise, Ara Beni ve Zirvenin Sahibi, Blok 3, Sebebi Yar. Bakalım özellikle bu ilk 5'te değişiklikler olacak mı? Liste 20 şarkıdan oluşuyor. Hatta güncellenmeden önce bence kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayarak listenin tamamını görebilir ve dinleyebilirsiniz. Saatler 13'ü gösterdiğinde Kral Pop Radyo Top 20 listesinin geri sayımını kaçırmayın.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Senin yanındayız.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
6: Bebişim gibi

0: Evet, yarışmamız sonuçlandı. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Samsun'da. Bir şifre ve lokasyon paylaştım. Şifre ile birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz Arda Şen oldu. Tebrik ediyorum Arda seni ve sözü sana bırakıyorum.
1: Merhaba, ismim Arda Şen. Samsun Atatürk Bulvarı civarında arabamla seyahat ediyordum. Kral Pop Radyo'da anonsu duydum. Otobüsü buldum, şifreyi söyledim ve hediyemi aldım. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim oğluma armağan ediyorum.
0: Teşekkürler Arda. Hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Evet, sıradaki şarkıyı canından çok sevdiğin oğluna armağan edeceğim. Ve Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Yarın pazar. Saatler 12'yi gösterdiğinde mikrofonda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere. İşte bu şarkı Arda.

0: Top 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla hemen başlıyoruz. Listemizin 20 numarasında bu hafta Poise var. Uyuyamadın değil mi şarkısıyla 12 haftadır listemizde ve bu hafta 2 basamak gerileyerek listemizin 20 numarasına yerleşti.

Sözü müziği Barış Anaç'a, yani Poyzi'ye ait Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla Poyzi'yi listemizde 20 numarada dinledik ve geldik haftanın 19 numarasına. Listemizde 19 numarada bu haftada Blok 3 Kırgınım var. Kayıp Persona albümünde yer alan şarkılardan Kırgınım geçtiğimiz haftaki yeri

Sözü müziği Blok 3'e her şarkısında olduğu gibi ait Kırgınım şarkısıyla Blok 3'ü bu haftada 19 numarada dinledik. Geri sayımda haftanın 18 numarasıyla devam ediyoruz. Uzun süredir listemizde yer alan APO Ömrüm şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 18 numaraya geriliyor. Şarkının sözü ve müziği APO'ya ait. Öyle bir

Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta 18 numarada Ömrüm ve APO dinledik. Haftanın 17 numarası ise Umur Doma ve Hande Ünsal. 24 haftadır listemizde ve çok başarıyla yol aldı. Gel şarkısı keyifle dinlemeye devam ediyoruz ve bu hafta bir basamak gerilediler. Şarkının sözü ve müziği Umur Doma'ya ait. Düzenlemesi de Umur Doma ve Ufuk Kevser'e. Listemizde Gel Umur

0: Pop Radyo Top 20. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Hep tatil mutluluğu.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: 20-27 Temmuz tarihleri arasında Intel Core Ultra 5 işlemcili Expert Zera Gaming masaüstü bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Günün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: yasa kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: Pop Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz devam ediyor. Bu hafta listemizde 16 numaranın sahibi Emre Fel ve Funk takılı oldu. 29 haftadır listemizdeler ve 29. haftalarında bir basamak gerilediler. Bir Güldün şarkı.

Sözü müziği Emre Fel'e ve düzenlemesi Emre Fel ve Funk Takıl'a ait Bir Güldün de listemizde 16 numarada yer alan şarkıydı. Geldik haftanın 15 numarasına. Adım adım zirveye doğru ilerleyeceğiz ve bu haftanın 15 numarası Derya Ulu. Şımarık şarkısıyla yazbaşı güçlü bir giriş yaptı ve listemizde 5. haftasında bir basamak geriledi. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 15 numarada dinliyoruz.

Sözü Derya Ulu, Yasemin Özşengül, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök'e ait. Du Müzik tarafından yayınlanan Şımarık'la Derya Ulu, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 15 numarasıydı. 14 numaranın sahibiyle devam ediyoruz. 14 numarada Manifest var. Son dönemin en başarılı grubu, daha iyi şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 16. haftasında 14 numaranın sahibi oluyor. Bu arada daha iyi şarkısının sözleri Aleyna Korkmaz, müziği Aleyna Korkmaz ve düzenlemesi de

Listemizde Manifest Daha İyi şarkısıyla 14 numarada yer aldı. Haftanın 13 numarasıyla devam edelim. 13 numarada bu hafta bir basamak gerileyen 10 haftadır listemizde dinlediğimiz Mebrure var. Değilim şarkısı bir yapay zeka üretimi ve Mebrure ile Değilim şarkısını listemizde bu hafta 13 numarada dinliyoruz.

13 numarada Mebrure ve Değilim vardı. Kral Pop Radyo Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ediyor. Birçok veri derlenerek hazırlanan listemizde geldik haftanın 12 numarasına. 12 numarada ise Mela Bedel var. İki tas çorba Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde öne çıkan yorumlardan ve şarkılardan hiç şüphesiz 90'lı yıllardan bugüne ulaşan harika şarkılara imza atan Mustafa Sandal'ın iki tas çorbası Mela Bedel yorumuyla da çok keyifli oldu. Bu hafta 12 numaranın sahibi Mela Bedel iki tas çorba. Gözlerim.

Mustafa Sandal'a ait sözleri, müziği ise Bülent Tezcan'a, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Mela Bedel yorumu İki Tas Çorba bu hafta 12 numarada yer aldı. Haftanın 11 numarası ise Blok 3, geri sayımda 19 numarada Kırgınım şarkısını dinledik. Şimdi ise Kayıp Kalp şarkısıyla 11 numaranın sahibi olduğu yine Kayıp Persona albümünde yer alan şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 2 basamak yükselerek 11 numaranın sahibi oluyor.

11 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3 yer aldı listemizde. Geldik haftanın 10 numarasına. 10 numarada bu hafta listemize yeni bir giriş var. Son günlerin en hızla yükselen, birçok platformda başarıyla takip edilen şarkısı Sibel Can ve APO ortaklığı Kıyamam. Listemize 10 numaradan giriş yapıyor. Şarkının sözü ve müziği APO'ya ait. Sony Müzik tarafından yayınlandı ve 10 numara Sibel Can.

0: Kral Pop Radyo Top 20. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Pop Pop Kral Pop.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Tup turuncu Teknosa'da.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

%50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. Listemizde 9 numarada Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısı kısa sürede başarı yakalayan şarkılardan biri oldu ve şarkının sözü müziği Çağrı Kaymak imzalı, düzenlemede de Kerem Akdağ var. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 9 numarası Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

EBD Müzik tarafından yayınlanan Yangın Yeriyle Elif Buse Doğan'ı listemizde bu hafta 9 numarada dinledik. Geldik 8 numaranın sahibine. 8 numarada Manifest var. Geri sayımda Manifest'ten 14 numarada Daha iyi şarkısını dinlemiştik. Bu kez 8 numarada Manifest yorumu Toz Pembe dinleyeceğiz. Toz Pembe şarkısının sözü Zeki Arkun ve Manifest, müziği Zeki Arkun imzalı, düzenlemede de Zeki Arkun ve Elber Tutkus var. Listemizde Manifest, Toz Pembe bu hafta 8 numaranın sahibi oluyor.

8 numarada bu hafta Manifest ve Toz Pembe dinledik. Geri sayımda haftanın 7 numarasıyla devam ediyoruz. 7 numaranın sahibi 38 haftadır listemizde yer alan Sammy Cenk oldu. Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla bu hafta listemizin 7 numarası. Söz müzik Sammy Cenk, düzenlemede Sammy Cenk ve Berk Arda Büken imzası taşıyor.

Semih Cenk'le çıkmaz bir sokakta Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 7 numarasıydı. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi haftanın 6 numarasıyla devam ediyor. 7 haftadır listemizde Kayıp Persona albümünün açılışı itibariyle en dikkat çeken şarkı Blok 3 ve Poise ortaklığı Çok Güzel Gülüyorsun bu haftada yerini koruyarak 6 numaranın sahibi oluyor.

Listemizde 6 numarada Çok Güzel Gülüyorsun, Blok 3 ve Poise dinledik. Şarkının sözü ve müziği de Blok 3 ve Poise ortaklığı. Geldik haftanın 5 numarasına. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Bu hafta 5 numarada 3. haftasında yükselişine devam ederek 4 basamak yükselen ve 5 numaraya yerleşen Tan Taşçı var. Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 5 numaraya yükseliyor. Ben...

Sözü müziği ve düzenlemesi Tan Taşçı imzasıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde gidişat bu hafta 5 numaraydı. 4 numarada Ankara Ekos var. Beni Al şarkısıyla Ankara Ekos bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve 4 numarada yer aldı.

Beni Al şarkısının sözü Mertkan Erkan, müziği Sertan İpek, Mertkan Erkan ve düzenlemesi de Kürşat Kahraman imzası taşıyor ve bu hafta listemizde Ankara Ekos Beni Al 4 numaraydı. 3 numaradayız. 3 numaranın sahibi yayınlandığı an itibariyle zirveye hızla tırmanan ve uzun süre zirvede dinlediğimiz Manifest ve Ajda Pekkan oldu. Bu harika ikili performansı hileli Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada 3 numaranın sahibi. Kalbim

0: sebepsiz.
1: Sözü müziği Ateş Atilla'ya ait Manifest ve Ajda Pekkan Hileli şarkısını Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 3 numarada dinledik. Geldik zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Son dönemin en hızla yükselen ve çok başarılı şarkılarından birine daha imza attı Hadise. Ara Beni şarkısı albümün şu an için en öndeki şarkısı. Söz Şehri, müzik Hadise ve Esat Fidan'a ait, düzenlemede de Esat Fidan var. Hadise, Ara Beni bu haftada zirvenin ortağı ve 2 numaranın sahibi oluyor. Deli.

0: Kral Pop Radyo Top 20. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Sistem dondu. Online satışım durdu.
3: Tahmide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
7: Chery. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: 20-27 Temmuz tarihleri arasında 5. nesil

0: Size 128 GB 11 inç 2.5K Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Bir ünlünün yeri.

MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

0: 18 numara.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 17 numara.

0: 13 numara. Numara.
1: Ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez inan.
0: 11 numara.

0: Kıyamam.
1: 9 numara.
0: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: 8 numara.
0: Çok tatsız.

6 numara. Gidersen git, emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun. 5 numara.

0: 3 numara.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: 2 numara.
1: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
0: Kral Pop Radyo Top 20.
2: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Bu haftada zirvenin sahibi değişmedi. Geçtiğimiz haftada bir numarada dinlemiştik. Blok 3 Kayıp Persona albümünden Sebebi Yar şarkısıyla bu haftada zirvenin sahibi bir numara.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde, atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 25 Temmuz Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel defterini imzalayan Özgür Özel, yeni bir yürüyüş başlatmış durumdayız. Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir dedi. Yeni partinin MYK'sı da belli oldu. Genel Sekreterliğe Yunus Emre, parti sözcülüğüne de Zeynel Emre getirildi. Adalet Bakanı Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması hakkında FETÖ organizasyonu olduğuna dair ciddi emareler olduğunu belirtti. Gürlek, kazayla ilgili cinayet şüphesi iddialarının güçlendiğini aktardı. TRT Haber'e konuşan bakan, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya da değindi. 4.3 milyar liralık meblağ Haluk Levent'in şahsi hesabına alınmış ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında dün dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında da tutuklama kararı verildi. Adalet Bakanı Gürlek, ucu nereye giderse gitsin bu olay tüm yönleriyle aydınlatılacak mesajı paylaştı. Yargıtay, İzmir'de özel işletme tarafından plajdan zorla çıkarılan doktorun itirazını haklı buldu. Hem işletmeye hem de görevliye 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Yargıtay, vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı, hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı. İstanbul Eyüp Sultan'da bir fabrikada kimyasal maddelerin tepkiye girmesi nedeniyle çalışanlar tahliye edildi. Bölge kontrol altında. Fransa ve İspanya günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İspanya'da ulusal acil durum ilan edildi. Alevler yerleşim yerlerine de ulaştı. İki ülkede toplam 220 bin kişi tahliye edildi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Samsun'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusik.com.tr'de.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Avusturya'da kamp yapan Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaştığı İtalyan Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar 27 Temmuz Pazartesi günü yine İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Rafael Leao ve Ermedin Demirovic için herhangi bir transfer teklifi yapmadıklarını açıkladı. Sarı Kırmızılılar açıklamanın devamında 100 milyon euro iddiasını da yalanladı. Formula 1'de 2026 sezonunun 13. ayağı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları bugün saat 17'de koşulacak. Büyük yarış yarın saat 16'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli yağışlar pek çok kentte şiddetli seyrediyor. Marmara'da Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Yalova kesiminde yağmur şiddetli, İstanbul ve Ankara'da su baskını tehlikesi var. Başkentte ayrıca şiddetli rüzgar da çıkabilir, Bursa ve İzmir'de de yağışlar kuvvetli. İç Anadolu'da önce Eskişehir, Konya tarafında, ardından Sivas kesiminde şiddetli yağış, ani fırtına, dolu ve hortum riski gün boyu sürecek, tedbir elden bırakılmamalı. Ayrıca Akdeniz'de Isparta'dan Adana'ya kadar da gök gürültülü ve yıldırımların da oluşacağı yağış bekleniyor, dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Yiğitakü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu 0 ila 3. kilometreler Anadolu Otoyolu Kavşağı İzmit Doğu Kavşağı mevki kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğitakü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. İyi hafta sonları diliyorum. Nasıl başladı cumartesiniz? Nasıl devam ediyor? Bol arkadaşla, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz bir hafta sonu mu yoksa yalnız mı? Yalnızlık biraz dert. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir verisi var. Sosyal Bağlantı Komisyonu dünya genelinde her 6 kişiden birinin yalnızlık yaşadığını bildirdi. Ve bu gençler arasında daha da vahim. Her 5 kişiden 1'e kadar yükseliyor. Önemli bir ayrım var tabii. Yalnızlık evde tek başına olmak anlamına gelmesin. Kalabalık bir ailede, yoğun bir iş yerinde, binlerce sosyal medya takipçisinin arasında da insan kendini yalnız hissedebiliyor. Çünkü ihtiyacımız birileriyle aynı ortamda bulunmak değil, anlaşılmak, dinlenmek ve kendisini saklamadan konuşabilmek. Bunu yapabilenler kendini yalnız hissetmiyor. Şimdi yalnızlığın tanımını yeniden gözden geçirmek lazım. Dolayısıyla siz bugün ne kadar yalnızsınız ya da ne kadar sevdiklerinizle birliktesiniz? Bazen kalabalığa değil, samimi bir cümleye ihtiyaç duyuyoruz ve o samimi cümleyi sevdiklerimizden almak istiyoruz, değil mi?

0: ile yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
5: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
4: Gençlik Kulübü mü?
5: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
6: 13-31 Temmuz tarihleri arasında MacBook Pro modellerinde 6000 lira ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Kahve makinesi deyince vatan.

hafta sonunu hareketli mi geçiriyorsunuz? Mesela o AVM senin, bu AVM benim. O sahil senin, bu eğlence merkezi benim. Böyle hareketten bahsetmiyorum. Gerçek hareketten, sportif etkinlikten bahsediyorum. Maalesef Türkiye'deki oranlar çok düşük. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir verisi var. Yetişkinlerin yaklaşık %31'i önerilen fiziksel hareket

düzeyine ulaşmıyor. Türkiye'yi geneline oranladığımızda ise %40. Maalesef 25-64 yaş arası yetişkinleri inceleyen araştırma bu yaş aralığındaki kişilerin %40'ının hareketsiz yaşadığına dair bir veri paylaştı. Bu vahim bir veri. Spor salonu üyeliği, özel kıyafetler, uzun antrenmanlar akla gelir hareket denildiğinde. Bunların hiçbir önemi yok. Bakın, hayattaki küçük tercihler, kısa mesafede yürümek, asansör yerine merdiven kullanmak, telefon konuşmasını otururken değil ayakta yapın ya da yürüyerek yapın denilmeye başlandı. Çünkü o kadar hareketsiziz ki bari bunu hareketli yapalım diye. Böyle küçük küçük tercihler bedeni hareket kısıtlamasından kurtarabilir. Hareketsizlik beraberinde ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Türkiye'de de bunu fazlasıyla görüyoruz. Avrupa ülkeleri arasında kalp damar hastalıklarını en yoğun yaşayan ülkelerden biriyiz. Tesadüf değil herhalde bu, değil mi? Buna tesadüf diyemeyiz.

Alışmamıştım. Bizleri hafta sonu takip eden genç dinleyicilerimiz arasında tercih döneminde olanlar var mı? Üniversite sınavına girip puanını alıp ardından puanı sıralamasıyla birlikte şimdi artık tercih dönemine girenler. Peki geleceğin mesleklerine bakıyor musunuz neler olabilir diye? Dünya Ekonomik Forumu'nun işlerin geleceği raporuna şöyle bir göz attığımda çalışanlardan beklenen temel becerilerin yaklaşık %40'ı 2030 yılına kadar değişecek deniliyor. Dolayısıyla bu üniversite seçimlerinde de direkt etkili Dünya Ekonomik Forumu'nun bu raporu. Teknoloji okuryazarlığı önemli, analitik düşünme, yaratıcılık, dayanıklılık, sürekli öğrenme bu raporun öne çıkanları arasında. Yani eğer bu yetenekleriniz varsa şanslısınız deniliyor gençlere. Çünkü gelecekte, yakın gelecekte bilgisayar kullanmanın bir anlamı, manası kalmıyor. Bilmediğini öğrenebilen, problemleri farklı açıdan görebilen insanları arıyorlar. Çünkü yapay zekadan insanı ayıracak bazı yeteneklere ihtiyaç var. İşte o yetenekler de bunlar. Bence bu yeni dünyanın sorusu, değişen dünyada öğrenmeye devam edebilecek miyiz? Tercih yapmanın her zamankinden zor olduğu bir süreç sanki, değil mi? Geleceği öngörmek çok da kolay olmuyor.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: 9-31 Temmuz'da.

0: cep kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Tup turuncu Teknosa'da.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirim.

gibi aşk olur. Hafta sonunu fırsat bilip tatile çıkan dinleyicilerimiz vardır. Hafta sonu tatili mi yoksa tatilinizi uzatmak için hafta sonunu mu değerlendiriyorsunuz? Her ikisi de olabilir. Fakat hafta sonu tatilcileri günden güne artmış görünüyor. TÜİK verilerine göre yaklaşık 70 milyona yakın seyahat gerçekleşiyor yıl içerisinde ve seyahat sayısı artıyor gibi görünse de konaklama sayısı azalıyor. Yani bir ters orantı var. İnsanlar tatilden vazgeçmiyor fakat bütçe ve zamana göre tatili küçültmeye başladı denilebilir bu veride. Haftalık izin yerine birkaç günlük kaçamaklar, hafta sonu tatilleri. O yüzden sordum hafta sonunu fırsat bilip tatile çıkanlar var mı diye. Dinlenme ihtiyacı ortadan kalkmadı belki ama günümüz ekonomik koşullarında şekil değiştirdi, biçim değiştirdi. Artık 2 haftalık uzun tatiller yerine birkaç günlük tatiller revaçta ama 3 günlük, 2 günlük molalar bile insan zihninde yeni bir pencere açabiliyor. Yani o 2 günü, 3 günü değerlendirmek de sizin elinizde. İmkan buysa en azından o imkanı en güzel şekilde yaşayalım.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Hafta sonunun ritmi ve yazın en yeni hitleri yine Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da buluşuyor. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sırada Özgün var. Sanatçının yepyeni teklisi Ben Daha Ölmedim şimdi yayında.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Yolculuğumuza Cem Belevi ile devam ediyoruz. Başarılı ismin dinleyiciyle buluşturduğu en taze çalışması Sevme diyor, şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını Gülşen'le yapıyoruz. Sözü ve müziği Gülşen imzası taşıyan, Ozan Çolakoğlu düzenlemesiyle dikkat çeken yepyeni teklisiyle haftayı noktalıyoruz. Karşınızda Gülşen İtaat Yok.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti. Akıyor.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Şarkılarımızla, sohbetimizle ve Kral Otobüsü'yle dinleyicilerimize ulaşıp birbirinden değerli markalardan 5 ile 10 bin lira arasında değişen hediye çekleri armağan etmeyi sürdürüyoruz. Kral Otobüsü bu yaz yine yollarda. İstanbul'dan başladığımız yolculuğumuzda İstanbul, Ankara derken şimdi Samsun'a ulaştık. Samsun'daki dinleyicilerimize sesleniyorum. Sizlere bir şifre vereceğim ve şifreyle birlikte Kral Otobüsü'nün konum bilgisini paylaşacağım. Konuma yakın olan Samsunlu dinleyicilerimizi davet ediyorum. Öncelikle şifremizi paylaşalım. Gazi Müzesi şifresiyle konum bilgisini de aktaralım. Kral Otobüsü şu anda Tekkeköy'de. 19 Mayıs Sanayi

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

Temmuz tarihleri arasında Goventa VU7025 kule tipi vantilatör 5999 liraya, Philips BHA 301 çift sıfır hava üflemeli saç

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

baş harfi. Tarih 25 Temmuz, tatilcilerin popüler ayı, yaz tatilinin en popüler ayı Temmuz diyebiliriz. Temmuz ayı ile birlikte Türkiye'nin ritmi değişiyor. Bu seneki turizm ve online rezervasyon platformlarına baktığımızda yılın en yoğun tatil rezervasyonlarının Temmuz'da yapıldığını gördük. Yollar hareketlendi, havalimanları doldu, otellerdeki doluluk oranları yükseldi. Milyonlarca insan bütün yıl beklediği birkaç günlük molayı bu ay planladı. Şimdi Temmuz'u da sonlandırıyoruz. Muhtemelen Ağustos'ta hareketli geçecek. En azından ilk 15 günü hareketli geçer diye tahmin ediyorum ama Temmuz ayının turizm bakımından yoğun geçtiğini söyleyebiliriz. Aylar öncesinden kurulan hayaller, şurada denize gireceğim, burada şu kitabı okuyacağım, telefonu kenara bırakacağım, şuraları gezeceğim, bunları yiyeceğim diyenler, bunların hepsini yapabildiniz mi peki? Umarım izniniz bitmemiştir. Ağustos'a da bir parça izin bırakmışsınızdır ki Temmuz'la birlikte yaz dönemini bitirmeyesiniz. Tabii çalışmaktan, yoğunluktan tatil yapamayanlar da vardır. Siz de çalışmaya devam edenlerdenseniz merak etmeyin. Bazen güzel bir tatil sevdiğiniz insanlarla geçirilen güzel anılardan oluşur. Yani onun için bir yerlere gitmenize gerek yok. Sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz güzel anları yakalamaya özen gösterin.

Hafta sonunu çalışarak iş yerinde, mesaisinde geçirenler var mı? Muhakkak vardır. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Ve ilginizi çekecek bir insan kaynakları araştırmasından bahsedeyim. Bu çalışma yıllardır aynı gerçeği gösterir aslında ama genellikle geri planda kalır. Çalışanları işte tutan şey nedir? Sorumuz bu. Buna bir cevap bulabilir misiniz? Akla maaş gelir, ücret gelir ama bundan daha önemli bir şey var. Yapılan çalışmada takdir görmenin, fikre değer verilmesinin, kendini geliştirebilme fırsatının maaştan daha önemli olduğuna dair bazı veriler paylaşılmış. İşten ayrılma sebeplerine bakıldığı zaman çoğu zaman maaştan kaynaklanmadığı görülüyor. İşte bu sebeplerden yani takdir görmemesine, fikrine değer verilmemesi, kendini geliştirme imkanı sunulmamasından kaynaklı olduğuna dair. Hayatın tamamı içinde böyle değil midir aslında? İnsan değer gördüğü yerde kalmak ister ve kıymet görmek ister. Belki de en kıymetli motivasyondur bu. En azından bir teşekkür almak ama yaptığı işin karşılığında teşekkür değil sadece maaşını alan bir çalışan o işi ne kadar sürdürebilir? İşte günümüz iş yaşamında tartışılan konu. Sizce?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirim.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Dinleyicilerimize hediye çekleri armağan eden Kral Otobüsü Türkiye turuna devam ediyor. İstanbul ardından Ankara'ya, Ankara'dan Samsun'a geçtik. Bugün de Samsun'dayız. Geçtiğimiz dakikalarda sizlere bir şifre verdim ve şifreyle birlikte Kral Pop Otobüsü'nün Samsun'daki konum bilgisini aktardım. Konuma ilk gelen dinleyicimiz 5000 lira ile 10.000 lira arasında değişen hediye çeklerinden birini kazanacak demiştik. İşte talihli dinleyicimize bırakalım şimdi sözü.
1: Merhabalar, ismim Nilgün Korkmaz. Aracımda Kral Pop Radyo'yu dinlerken anonsu duydum. Otobüse ilk gelen ben oldum, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı kardeşim Murat'a hediye ediyorum. Kral Pop'a çok teşekkür ediyorum.
0: Ne mutlu size, güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Otobüsü seyahatine yolculuğuna devam ediyor. Hediye çekleriyle dolu otobüsümüzde belki de yarın talihli siz olacaksınız. Kral Otobüsü sizin karşınıza çıkacak, belli olmaz. Bunun için yayınlarımızı takip edin. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben Mert Rus Çuklu. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 25 Temmuz Cumartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Putlan krizinin ardından CHP'den istifa edip yeni partiyi kuran Genel Başkan Özgür Özel, parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle birlikte bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından yeni partinin Merkez Yürütme Kurulu'nu belirledi. Genel Sekreterliğe Yunus Emre, parti sözcülüğüne de Zeynel Emre seçildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise yarın milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Bugün de partiye katılım töreninde konuştu Kılıçdaroğlu. Siyasette erdemi savunan bir parti olduklarını ifade etti. Siyaset temiz ahlaklı insanların işidir dedi. Adalet Bakanı Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması hakkında helikopter kazasının bir FETÖ organizasyonu olduğuna dair ciddi emareler olduğunu belirtti. TRT Haber'e konuşan bakan, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya da değindi. 4.3 milyar liralık meblağ Haluk Levent'in şahsi hesabına alınmış ifadelerini kullandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de tutuklanmıştı. Bir tanık ifadesinde cesedin yok edilmesi karşılığında Handan Sonel'in kendisine 100 bin lira verdiğini öne sürdü. Sonel bu suçlamayı reddetti. NATO'nun askeri karargahı casusluk operasyonuna sahne oldu. Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığında stajyer olarak görev yapan Çin kökenli bir Kanadalı, Çin istihbaratı adına ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltında. Hindistan'da haftalardır süren protestolar hedefine ulaştı. Tıp fakültesi sınavında soru sızdırma skandalı nedeniyle Eğitim Bakanı istifa etti. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde batıda hava sakinliyor. İstanbul yarın gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya parçalı bulutlu 35 derece. Bizden bir haber, Kral Otobüsü Samsun'un ardından yarın da Trabzon'da olacak. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusik.com.tr'de.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Amelie kadın voleybol takımı Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i set vermeden geçti. Sultanlar yarın saat 14.30'da Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaşacak. Beşiktaş, Muhammed Salah'tan yanıt bekliyor. Başkan Serdal Adalı, yıldız futbolcuya son tekliflerini yaptıklarını açıkladı. Liverpool'la sözleşmesi sona eren Salah, Dünya Kupası'ndan sonra tatilini Yunanistan'da sürdürüyor. LeBron James'in yeni takımı belli oldu. Los Angeles Lakers'a veda eden basketbol efsanesi Philadelphia 76ers'la anlaştı. NBA tarihinin en skorer oyuncusu olan kral lakaplı LeBron yeni takımıyla 1 yıl opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 41 yaşındaki oyuncu senelik 4 milyon dolar kazanacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli yağışlar pek çok kentte şiddetli seyrediyor. Marmara'da Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Yalova kesiminde yağmur şiddetli. İstanbul ve Ankara'da su baskını tehlikesi var. Başkentte ayrıca şiddetli rüzgar da çıkabilir. Bursa ve İzmir'de de yağışlar kuvvetli. İç Anadolu'da önce Eskişehir, Konya tarafında, ardından Sivas kesiminde şiddetli yağış, ani fırtına, dolu ve hortum riski gün boyu sürecek. Tedbir elden bırakılmamalı. Ayrıca Akdeniz'de Isparta'dan Adana'ya kadar da gök gürültülü ve yıldırımların da oluşacağı yağış bekleniyor. Dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu 0 ila 3. kilometreler Anadolu Otoyolu Kavşağı İzmit Doğu Kavşağı mevkii kesiminde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda sürücüler dikkatli seyretmeli. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: 31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Yalın Akşamüstü. 7 numara Blok 3 Poyzi Çok Güzel Gülüyorsun. 6 numara Blok 3 Sebebi Yar. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Hadise Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Manifest Daha İyi. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Sibel Can APO Kıyamam. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Blok 3 Poyzi Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Derya Ulu Şımarık. Numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Bir güldün beni de döndürdün. Beni bulamazdım. Yine başa döndürdün. 8 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. Ne gören, ne duyan, 7 numara Sibel Can APO Kıyamam.

0: Sana kıyamam.
1: 6 numara Manifest Toz Pembe.
0: Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
1: 5 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun.
2: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep öyle gidiyorsun.
1: 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.

0: 3 numara, blok 3 sebebi yar. Benim hatam mı burada, benim hatam mı? Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı? 2 numara, manifest Ajda Pekkan hileli. Senden kaçamadım. Numara Hadise Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni.
1: Pop liste, pop liste. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
4: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. Doğa sistemiyle 17 günde 33 milyonu aşkın ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemine ilişkin 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyondan fazla vatandaşın sisteme kayıt olduğunu bildirdi. En fazla ambalaj toplanan iller

0: numuneler sırasıyla İstanbul, Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa. Numuneler alındı, analizler yapıldı. İstanbul'da 67 plajdaki deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemi analiz sonuçlarına göre Şile 21 plajla listenin ilk sırasında. Bu ilçeyi sırasıyla Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü izliyor. Karadeniz sahillerinden 50 günde 387 ton atık toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra sahillerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1 Haziran 2026'dan bu yana 12 plajdan 387 ton evsel atık toplandı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Özer yıllardır fidan dikiyor. Çevreci emekli öğretmen herhangi bir kamu desteği almadan 80 binin üzerinde dut, ıhlamur, badem, çam ve ardıç fidanının dikimini sağladı, üreticilere de örnek oldu. İtalya'da Po nehrindeki kuraklık nedeniyle tuzlu deniz suyu deltadan içerilere girmeye başladı. Bu durum tarımsal üretim için tehlike oluşturuyor. Po'dan beslenen sulama kanalları kapatılırken birçok tarım arazisine verilen su kesildi.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar, Türkiye Bay J yayında ve bu akşam sizlere bir radyocunun dramından bahsetmek istiyorum. Bugünkü programımı kendi bilgisayarımdaki programdan değil, online yazı yazma arayüzünden yazdım. Çünkü bilgisayarım 2012 model. Aa, değil mi? Aa. Ve yenisini alamıyorum. İleride bahsedersiniz radyoculuğun son günlerini deneyimledim diye. Aha. Bay J'nin köfteci olmadan önceki son programını izledim, biliyor musunuz? Bay J'nin merkezi lağım sisteminde insanların giderlerinden düşürdüğü altın küpe ve bilezikleri aramaya başlamadan hemen önce sunduğu şovu dinledim. Evet. Karısı Bay J'yi boşamadan hemen önceki şovunu dinledim. Oğlunun Bay J'yi son aramasından hemen önceki. Bay J, hani şirketten yeni bilgisayar istemiştin? İstedim. Neyi soruyorsunuz? Geldi de yeni bilgisayar boşu boşuna mı pikpikleniyorum ben? Paraları yokmuş. Vermediler yeni bilgisayar şirketten. Şimdi önümde birkaç çözüm var. Elle kalemle yazabilirim programlarımı ve Tolstoy dönemine geri dönebilirim. İkincisi, rahmetli babamın 1963'te alıp bana miras bıraktığı daktilo ile yazabilirim. Ama öyle silip baştan yazma seçeneği yok. Hep ilk yazdığım özenilmemiş versiyonu dinleyeceksiniz. Evet. Yani anlayacağınız, artık sevenlerinin Bay J'yi Kalkındırma Derneği'ni kurma zamanı geldi. Zaten derneklerle ilgili hiç problem yaşanmayan bir dönemden geçiyoruz. Ama bizde sorun olmaz. Rakamlar o kadar küçük olacak ki, değil mi? Masanın dikkatini bile çekmez. Üstelik baştan amacı söylüyoruz. Derneğin amacı.

amacı Bay J'nin şovlarının devam edebilmesi. Okul, hastane, bakım evi yaptıracağız demiyoruz ki. Öyle bir vaadimiz en baştan yok zaten. Hesap yaptım. 5'er lira bağış yapmanız gerekiyor bana. Arkadaşlar 5 lira utandırmayın kendinizi bana. Bak ayıp ediyorsunuz. Dün gece balık sofrasında 17 bin lira hesap ödediğinizi biliyorum. Zaten bu bağışları yapmazsanız yakında ben de balık gibi kokmaya başlayacağım. Bunu mu istiyorsunuz ha?

sonucumu yaşatacağım planınız, konseptiniz. Yoktu ki Bay J bizim böyle bir konseptimiz. Aha, daha da büyük utandırmacalar kendinizi bana karşı. Utanç kaynağı. Kim radyo şovmenini yaşatmak istemez ha? Söyler misin? Bilemiyorum. Belki de size yüklenmemem lazım. Belki de radyoculuk dünyasının artık güncellenme almayan bir modeliyim ben. Ha, olabilir mi acaba? Bilmiyorum. Yani açıkçası ama o zaman piyasada güncelleme alan yeni modeller olması gerekirdi. Yok. O zaman bunu söylemeye korkuyorum ama radyoların son günleri mi bunlar, aman tanrım. Aman Allah'ım. Neyse. Buradan huzurlarınızda şirketime yapıyor olduğum son çağrıdır. Bana daha fazla ödeme yapmanız gerekiyor. Tehdidim size değil, beni dinleyen halk adınadır. Ben başımın çaresine bakarım. Lağım, mağım, altın kolye falan. Bu insanlar ne yapacak? Zalim olmayın. Kral Pop Radyo'da ucuzluk marketine 40 yılda bir gelen pahalı markalı lüks mallardan birini dinliyorsunuz. Bay J yayında. Ayrılmayın lütfen.

0: Yurt dışı çıkış harcı mı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
1: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar Türkiye, Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. Biz uzun süredir Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosuyuz. Yıllar oldu. Bu yüzden artık reyting sonuçlarına çok seyrek bakıyoruz. Yani ne olmuş olabilir ki 5. sıraya falan düşmüş olalım? Hatırlıyorum, stüdyoya atom bombası falan mı düşmüş olması gerekiyor? Bizim Mert Rusçuklu dün gece karısı yapma be gebereceksin demiş olmasına rağmen 60 tane midye dolma yediği için yayın mikserine kussa. Yanda 5 stüdyo daha var devam edebileceğimizi, anlıyor musunuz? Gerek yok artık reytinglere bakmaya. Zaten şu anda her sunucu farklı şehirde yayın yapıyor. Annemler rahmetli babam biz küçükken birinden birine bir şey olursa yalnız kalmayalım diye ayrı uçaklarla seyahat ederlermiş, biliyor musun? Sanırım radyo yönetimi bu tarz bir şey uyguluyor. Ben Bodrum'dayım mesela. Yer yarılıp ilçe dibe çökse Mert Rusçuklu Seferihisar'dan yayına devam ediyor. Anladın? Ve yönetimden bir kişi de demiyor ya Bay J yerin 7 kat dibine çöktü iyi midir acaba diye. Çünkü biliyorsunuz the show must go on. Show devam edecek millet. Böyle bir dinleyicim mesaj yazmış DM'den. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu programı sen sunsan daha iyi olurdu Bay J demiş bana. Tabii ki daha iyi olurdu. Ama kanalın ücretimi karşılayabileceğini hiç sanmıyorum. Şimdi arkadaşlar bir de bunu deniyorum. Yani bu dolduruşa da gelmezse kanallar Beyaz 80 yaşında hala benim daha iyi sunma ihtimalim olan programları sunmaya devam edecek. Herhalde hoş ödüyor. Yani ne yapayım diyecek bir şeyim yok. Radyo sunuculuğu dışarıdan bakınca muazzam iş değil mi arkadaş? Evet. Aa ne güzel, klimalı bir odada oturuyorsun. 2 saat 2 şarkı çalıp 2 geyik yapıyorsun. Gelsin paralar. Bir kere gelsin paralar göreceli. O yani kazın ayağı öyle değil arkadaşlar. Radyo sektöründe az önce söylediğim gibi tek bir kutsal kural vardır. Yayın akacak. Bak senin canının, sağlığının, ruhsal dengenin zerre kadar önemi yok. Önemli olan o frekanstan ses çıkacak. Önemli olan reklam aralarındaki o deterjan reklamı mutlaka girecek. Anlatabiliyor muyum? Bir gün yayındayım. Acayip hastayım. Ateşim 39,5. Gözümün önünde halüsinasyon. Stüdyoda Tarkan konuğum zannediyorum, biliyor musun? O derece. İçimden böyle gülleri kimin yoluna dökmüştün diye sorsam mı gibi abuk sabuk röportaj soruları falan geçiyor. Yönetime mesaj attım can havliyle. Müdürüm ölüyorum, bilincimi kaybediyorum. Yayını erken mi kapatsam? Gelen cevap kurumsal şayese. Bay J sevgili mikrofon kapalıyken istersen kusabilirsin bile. Ama mikrofon açıkken sesin enerjik gelsin. Hadi koçum göreyim seni. Radyo yönetimi için sen bir insan değilsin. Bir ses aparatısın. Stüdyoda yayındayken içeri böyle doğal afet olsa binanın yarısı gitse genel müdürün tek endişesi şu olur. Çok dip ses yaptı mı yayında? Yapmadıysa devam et. Araya bir sponsor alalım. Geçen bir arkadaşım anlattı. Canlı yayında stüdyoya arı girmiş. Çocuk arıdan ölümüne korkuyor. Alerjisi de var. Yayını kesip dışarı kaçmış. Yönetim çocuğu kovmaktan beter etmiş. Gerekçe ne biliyor musun? Niye kaçtın? Arı sokarken de konuşabilirsin. Dinleyiciye bunu doğal yaşam ve bahar esintisiyle sunuyorum bugün programı diye satsaydın. Nasıl bir profesyonelsin? Adam istiyor ki arı beni soksun. Ben acıdan bağırırken araya evet sevgili dinleyiciler. Acının adresi acılı Adana kebapçısı Emin Usta. Bu programı sizler için sundu diye. Dead air. Ölü hava. Yani radyoda dead air. Yani yayının sessiz kalması. Yönetim için son demektir yani. Ölüm demek. Sen yayında kalp krizi geçir. Masaya yığıl. Yönetim ambulansı aramadan önce rejideki çocuğa bağırır. Mikserden otomatik playlisti devreye sok. 3 numarayı çal. Ambulans stüdyoya gelir. Seni sedyeyle çıkarırlar. Arkadan hüzünlü bir şarkı falan da çalmaz. Ha. Arkadan cıvıl cıvıl bir jingle yükselir. Pop pop kral. Hayatın ritmini yakala. Ben orada, benim ritmim bitmiş. Sonuç olarak, beni biliyorsunuz yani diksiyonum ne kadar iyi. Diksiyonun ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar entelektüel olursan ol. Radyoda değerin, bilgisayarın play tuşuna basan parmağın kadar. Öyle. Çok teşekkürler. Tüm meslektaşlarıma mesajım, yayınınız hiç kesilmesin. Ve benim gibi bir devle aynı piyasada tutunmaya çalışırken de sabırlar diliyorum.

0: Kristof Bayje.
1: Dans et dostum. Sanki kimse seni izlemiyormuş gibi dans et. Özgür bırak içindeki sanatı, sanatçıyı, göçe hazırlanan kırlangıcı. Neyse ben Bayje, burası Kral Pop Radyo. Ya her şeye gülmeyin, rica ediyorum. Bak ben komedyenim ya. Bir ortama girdiğimde konuşuyorum. Hemen herkes kikirdemeye başlıyor. O ortamda herkes. Ben artık 55 yaşındayım. Bence kikirdenmemesi gereken bir dünyada yaşıyoruz. Bunu biliyorum. Çocuk değiliz. Şu hale bakın. Sonun başlangıcındayız. Yapay zekayla başlayan uçurumdan aşağı halatı kopmuş asansör gibi adeta vuaa diye düşüyoruz. Hayır! Bu yüzden kikirdemeyin. Ya çok iyi bir şakaya kahkaha atın ya da ona buna şuna kikirdemeyin. Asabım bozuyor. Ne var kikir diyecek? Dünya öyle bir yere geldi ki. Her sabah acaba bugün işimi bir robota kaptırdım mı diye uyanıyorum arkadaşlar. Eskiden robot dedim mi? Fabrikada kaynak yapan, kolu bacağı olan mekanik bir şey geliyordu aklımıza. Bizimki öyle olmadı. Oğlum hani robotlar köle, biz efendi olacaktır. Bunlar bir drink alıp şiir yazıyor ya. Şarkı besteliyorlar. Biz metrobüste nefes darlığı. Kusura bakmayın ama eğer plan buyduysa bir halta benzemiyor plan. Ne var? Kikir diyecek ne kaldı? Küresel ısınma dediler, inanmadık. Şu an dünyanın mevsim dengesi bipolar bir sevgilinin ruh hali gibi. Geçen ay bir gün uyanıyorum, sabah montla çıktım. Öğlen sıcaktan tişörtümü yırttım. Akşamüstü üzerime dolu yağdı. Gece de fırtınadan çatı uçtu. Meteoroloji bıraktı artık, biliyor musunuz, tahmin yapmayı. Uygulamayı açıyorum, ekranda sadece dışarı çıkma, ne olacağı belli değil yazıyor. İnsan dışarı çıkarken süeterinin cebine, montun cebine hem güneş kremi hem şemsiye koyar mı? Şemsiye cebe sığmaz biliyorum. Öf. Doğa resmen bizimle kafa bulmaya başladı. Ama bizim suçumuz. Bir de insanlığın ortak zeka seviyesi her gün biraz daha eriyor. Sözüm meclisten dışarı. Ama sosyal medya sağ olsun. Artık bir insanın bir şeye odaklanma süresi akvaryumdaki Japon balığından daha kısa. 8 saniyelik videoyu sıkıcı bulup hızlandırılmış izleyen bir nesil nasıl gelmiş olabilir arkadaşlar ya? Geçen gün birine adres tarif ediyorum. 3. cümlede gözleri kaydı. Abi tamam, özet geç. Özet geç. Çok uzun anlatıyorsun. Oğlum 2 sokak sonrasını anlatıyorum. Alt üstü sağa döneceksin. Bak dünya batıyor ama kimsenin bunu tam okuyacak vakti yok. Herkes dünyanın sonu özet sürümünü bekliyor. Öyle ki kısa bir video. Ama iyi yönünden bakalım arkadaşlar. Dünyanın bu kadar hızlı batıyor olması aslında üzerimizdeki çok büyük bir baskıyı kaldırdı. Eskiden 20 yıllık konut kredisine girsem mi, geleceğe yatırım yapsam mı diye sayıyor. Şimdi ne güzel, gelecek diye bir şey kalmadı. 5 yıl sonrasının planını yapan var mı aranızda mesela? Maksimum planımız hafta sonu hava güzel olursa bir kahve içeriz seviyesi. Gelecek kaygısı bitti arkadaş. Çünkü gelecek bitti. Borçlarınızı ödemeyin demiyorum. Ama yapay zeka dünyayı ele geçirince bankadaki borç kime kalacak? Hiç. Robotlar gelene kadar harcayın. İklim krizi diyordum. Ama bizi çok büyük bir dertten kurtardı. Sağlıklı yaşama çabası. Mesela eskiden günde 2 litre alkali su içeyim. Organik besleneyim de 105 yaşına kadar yaşayayım derdi. Şimdi mikroplastik soluyoruz. Radyasyon yiyoruz. Mevsimler yer değiştirmiş. Yani her halükarda o kadar yaşamayacağız. Aldın kanka. Sevin. Sevin. Yani bu yüzden bu akşam çıkışta gidin. O en yağlı tantuniyi gömün göbebeliğinden. Vücudunuza iyi bakıp kime saklayacaksın kanka? Robotlara mı? Kuyruk yağından tantuni yapan bir yer bu. Kişisel gelişimciler, içindeki gücü keşfet diyen tiplere çok gülüyorum. Ne gücü abi, dünya yanıyor. İçimdeki tek güç hayatta kalma içgüdüsü ya. Ama bu çok konforlu bir şey. Başarısız mısın? Suç senin değil. Küresel ısınmanın ve dünyayı yöneten 5 ailenin. Kariyerinde yükselemedin mi? Suç senin değil, yapay zekanın. Hayatında ilk defa hiçbir başarısızlığın sorumlusu sen değilsin kral. Dünyanın bu rezalet durumu bize muhteşem bir bahaneler havuzu sundu. Tadını çıkartın millet. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: Paketiniz var.
1: Aa, nereden?
0: Gelecekten.
1: İçinde ne var?
0: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
2: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Emeklilik Mobile gelin. Aylık minimum 3000 TL ve katları

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Best of Bay J. İyi akşamlar, merhaba millet. Hafta sonu geldi, yaz zamanı. Planlar yapıldı, duş alındı, şık şık giyinildi. Herkes şıkır şıkır ve dışarı çıktıktan 15 dakika sonra kan ter içinde kalacaksınız. Ve saçlarınız makyajınıza yapışacak. Birini tavlayacaksınız, sizi evine davet edecek. Oraya insan gibi gidebilmek için gece kulübünün tuvaletinde elinizi altına sokunca su gelen musluk yardımıyla yarım yamalak bir duş almaya çalışacaksınız. Ve sıkı durun, bütün bunları yaparken 10 bin lira harcayacaksınız. Bu yüzden bence evde kalıp dizi izleyin. Eskiden gece hayatı eğlenmek içindi. Şimdi bildiğim finansal mazoşizm. Öyle. Garson geliyor masaya tek bir bardak bırakıyor. Sanırsın tapu dairesine. Hesabı öderken insanın içinden bir parça kopuyor ya. Sadece para da değil. Bak o mekanlara girmek de ayrı bir der. Kapıda bodyguard var. Sanırsın ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu. Şöyle bir süzüyor seni. Rezervasyon var mı diyor. Yok dayı, ben kulübün tuvaletinde muslukla randevulaştım. Evet. O bekliyor içeride. İçeri giriyorsun. Müzik o kadar yüksek ki yanındakiyle konuşamıyorsun. Eğlenmek için birbirimizin kulağına tükürerek bağırıyoruz. Ne diyorsa evet çok pahalı değil mi? Sosyalleşmeye çalışıyoruz. Bir de gece kulüplerindeki agresif tiplere bitiyor. Duyma organımız kulak, ağız değil. Evet. Hadi peki. Diyelim kulübün tuvaletinde kafanı yarım yamalak yıkadın. 10 bin lirayı da bayıldın ve bir şekilde dışarı çıkmayı başardın. Asıl hayatta kalma mücadelesi şimdi başlıyor. Gece 3.37. Taksi bulmak. Gecenin 3'ünde bir taksi kuyruğu var sanırsın. Savaştan kaçıyor bile. Gelen boş taksinin şoförüne doğru herkes zombi gibi koşmaya başlıyor. Adam camı 2 santim indiriyor çünkü korkuyor. Haklı, ben de olsam ben de korkarım. Adama yalvarıyorsun. Kaptan, kurban olayım Beşiktaş. Ne istersen verin. Bak bu saat aile yadigarı. Al, bundan sonra senin bu saat. Al. Adam seni süzüyor. Ben o tarafa gitmiyorum kardeş. Değişim saati diyor. Oğlum gecenin 3'ünde ne değişimi? Kiminle değişiyoruz? O durağın adı Transilvanya mı? Kurt adam mısınız? Ya 10 bin lira harcadığın gecenin sonunda beni caddede kaldırıma oturmuş ağlarken göstertme insanlara. Ne olur Beşiktaş, gözünü seveyim. Sosyal medya üzerinden artık dışarıda gerçekten eğlenen kimse kalmadı. Herkes eğleniyormuş gibi yapmak için milyarlar harcıyor. Masaya içki geliyor, kimse içmiyor abi. Flaşlar patlıyor, herkes kameraya bakıyor, yapay bir çığlık atıyor. Vuhuu, harika bir gece. Kayıt bitiyor. Herkes anında ruhsuz, asık suretli köle moduna... Herkes telefonundan videonun izlenme sayısına bakıyor. Yan masaya bakıyorum, çocuk kıza sarılmış ama gözü arkadaki ekranda maç skorunda. Kız hikaye atıyor, çocuk acı çekiyor. Ne yapıyoruz ya? Mekanların bizi sınıflara ayırmasına da bayılıyorum. Paran yoksa ayakta duranlar kısmındasın. Bildiğin metrobüsün müzikli hali gibi düşün. Evet. Bir santim hareket edemiyorsun. Biraz paran varsa bistro veriyorlar. Bistro ne biliyor musunuz? Üzerine sadece 2 bardak sığan bacağı sallanan bir demir parçası. Adam o demirin etrafında durma hakkı için senden ekstra hesap alıyor. En zenginler locada oturuyor. Koltuk abi, koltuk. Kimde var koltuk bugün? Ha? Oğlum evinde bedavaya oturduğun koltuğa kulüpte oturabilmek için asgari ücret kadar para veriyorsun ya. Artık yeter. Ben mekanlara kamp sandalyemle gitmeye başlıyorum bundan sonra. Hepimiz yaparsak bir süre sonra normalleşin. Haydi göreyim hepinizi. Hadi.

Best of Bay J. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Ne haber millet? Kral Pop Radyo burası. Türkiye'nin en çok dinlenilen pop müzik radyosu. Ben tamamdır arkadaşlar. Neden bu kadar fazla terlediğimi sonunda keşfettim. Meğer bende hiperhidroz varmış. Aşırı terleme. Siz şimdi Bay J yine internette 3 belirti okuyup kendine hastalık buldu diyeceksiniz. Hayır, bu sefer doktor söyledi. Bazen hiçbir şey yapmıyorum. Toplantıya gidiyorum, asansörle çıkıyorum. Kimseyle kavga etmemişim. Heyecan yok. Maraton koşmamışım. Libidom zaten kaç senedir evliyim yerlerde. Ama toplantının 5. dakikasında alnımdan başlayıp bütün vücudum acil tahliye anonsu yapıyor ya. Masadakiler not alıyor, ben peçete arıyorum. Bir ara toplantıda biri bana sessizce su uzatıyor. Dedim kardeşim sorun susuzluk değil. Bende fazlası var. Susuzluk sorun değil. Doktor sağlık açısından ciddi bir durum değil dedi. Çok rahat söyledi. Çünkü adam hayatında yaz ortasında kot pantolonun cebinden mendil çıkarırken bile terleyen birini görmemiş, duymamış. Ben klima altında oturuyorum. Karşımdaki üşüdüm klimayı kapatalım mı diyor. Tamam kapatalım da cenazeme gelir misin? Geçen gün biriyle konuşuyorum. Hava daha ısınmadı diyor. Gerçekten aynı gezende yaşadığımıza inanmıyorum sizin adam. Ne kadar ısınacak ha? Telefon çok sıcak deyip çalışmayı bırakıyor. Ben çalışmaya devam ediyorum. Bir hafta sonra bu söylediğimi hatırlayın. İşten çıkın, marketten donmuş hamburger alın. Arabanın tabanına koyun, eve gidin. İçeri girip çocuklar yemek hazır deyin. Ama yine de yaranamazsınız. Arabanın üstü tozluydu, bir tarafı fazla pişmiş, patates de yapsaydın. İnsan evde Michelin yıldızlı şef gibi muamele görmüyor, daha çok müşteri hizmetleri gibi. Evet. Günün sonunda tek duyduğunuz cümle, bir şey diyeceğim ama yanlış anlama. O cümleden sonra hiçbir şey doğru gitmiyor. Evlilik biraz böyle, başta insan romantizm hayal ediyor. Mum ışığında yemekler, uzun yürüyüşler, sabaha kadar sohbetler. Sonra yıllar geçiyor, romantizm yerini organizasyona bırakıyor. Yarın saat kaçta çıkıyoruz? Faturayı yatırdın mı? Kedilerin maması bitti mi? Uzun süreli ilişkilerin güzel tarafı birbirinizden utanmıyorsunuz. En kötü tarafı da gerçekten utanmıyorsunuz. Mesela yatma vakti geliyor, romantik cümleler kurulmuyor. Biraz bana döner misin diyorsun. Devamı televizyonun alt yazıyı kapatıyorsun da onun için aslında biraz daha bana doğru dönsene diyor. Ben de tamam dur gazetemi öbür tarafa alayım diyorum. Gazete okuyan vardır herhalde. Hakkını yemeyeyim, evlilik olmasa ben muhtemelen çoktan kendi kendimi imha etmiştim arkadaşlar. Erkeklerin aklına gelen fikirlerin %90'ı eşleri sayesinde gerçekleşemiyor. Şimdi üzücü görünüyor tabii bu böyle söyleyince ben. Hayatım arkadaşlarla paraşütle atlayacağız. Gitmiyorsun peki, peki hanım. Motosikletle Balkan turu yapacağım. Yapmıyorsun tamam. O yüzden dikkat edin yani siz hiç bungee jumping yaparken ölen evli bir adam duydunuz mu? Duyamazsınız. Duyamazsın çünkü o telefon konuşması 4 saniyesi. Aşkım ben bungee jumping'e gidiyorum. Hayır marketten yoğurt alıp eve geliyorsun. Bitti.

0: Tami, tam istediğin ödeme şekli.
1: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
2: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be.

0: Best-of Bay J.
1: Selam millet, nasılsınız? Her şey idare eder kıvamdaysa sorun yok. Bikbikleniyorsanız da hepimiz bikbikleniyoruz. Bikbiklenmek standart oldu. Bikbiklenmeyende bir problem var diye gibi duruyor artık. Benim adım Bay J, ben bir bikbik makinesiyim. Prensesiyim bu işin. Bak net söylüyorum ama... Bikbikleniyorum ama sor neden diye. Temelsiz ve sebepsiz değil. Bakın, gerçekten sıkıntıya girmezsem... Parasızlıktan şikayet etmem. Gerçekten kafamı ütülemiyorsa karımdan şikayet etmem. Ondan sonra Bodrum'da yaşıyorum. Annem İstanbul'da yaşıyor. Bir evlat olarak her gün anneni ziyaret etmen lazım demese annemden de şikayet etmem. Ama siz de tahmin edersiniz. Başta yaptığım hiçbir plan tutmadı. Hiçbir şey hayal ettiğim veya planladığım gibi de gitmiyor. Artık hepimizin beyninde tek bir sekme açık kaldı. Hayat pahalılığı. Başka hiçbir şey düşüneme. Geçen gün karım gözlerimin içine bakıp aklından ne geçiyor bir tanem dedi. Romantik bir şey bekliyor. Kıyma dedim. Kıymanın kilosu geçiyor aklımdan. İlişkimiz bitmek üzere ama haklıyım. Çünkü kıyma şu anda aşktan daha lüks bir yatırım. Akıl sağlığımı kaybedeceğim ya. Eskiden markete gidince son kullanma tarihine falan bakardım bir şeylerin. Şimdi fiyat etiketine bakıyorum. Bu paraya ben bunu yersem bu beni kaç gün tok tutar? Kalori maliyet hesabı. Fiyat yarar dengesi. Fiyat fayda. Mühendis oldum ya. Markette geçen bir paket peynirin önünde durdum. Türev integral falan çözüyorum ya. Görevli geldi, beyefendi yardımcı olayım dedi. Yok dedim, bunu alırsam böbreğimi kaça sayarsınız? Onu hesap etmeye çalışıyorum da. Keçi ne zaman bu kadar kıymetli bir şey oldu ya? Keçi sütünden peynir. Eskiden zenginlik belirtisi farklıydı. Altın kolye takardın, lüks arabaya binerdin. Şimdi büyük zenginlik şovu ne biliyorsun? Markette kasaya gidip fiyatı farklı çıkan hiçbir ürünü geri bıraktırmamak. Aa, evet, arkadaki kuyruğa bakın, hiçbirini iptal ettirmiyorum. Ben bir milyonerim pozu kesiyorsun. Havaya, oğlum, ucuzluk marketindesin. Aldığın hiçbir şey altın kaplama değil zaten. Havan kime kral? Gören de zanneder Alman arabası mağazasında sıfır araba bakıyor. Dışarıda kahve içmek, bah, finansal bir kara. Kafeye gidiyorsun, menüyü açıyorsun. Fiyatlar korkunç. Garsonun diyor ki ne alırsınız? Ben sadece ortamın ısısından faydalanmaya geldim. Havayı solumaya geldim. Bir bardak musluk suyu diyemiyorsun. Kahve sipariş ediyorsun ama kahveyi keyiften değil. Verdiğin paranın acısından bitkin düşüp uyuyakalmamak için içiyorsun. O kafeine ihtiyacın var. Kısır bir döngü. İşin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum ama bence birilerinin bize acil bir psikolojik destek vermesi lazım. Evet. Mesela maaş günleri telefonlarımıza tebrikler. Hayatta

kalma modunuzun birinci seviyesini başarıyla tamamladınız. Ayın kalanı için biz yokuz. Bu mesaj kimden geliyorsa biz yokuz diye. Vallahi benim adıma bu şartlarda delirmeden yaşayabilmek bile büyük bir şov. Hepinize hayırlı işler, bol kazançlar. En önemlisi ucuz market zincirlerinde iyi indirim kovalamacalar diliyorum. 55 yaş için planım neydi biliyor musunuz? Bununla alakası olmayan her şey. Evet. En azından bir şey. Bankada bugünün parasıyla 20 milyonum var. Kendi evimde oturuyorum, lüks arabam var ve hala piyasadayım. Anladın? Piyasa diyorum. Flört, fingi fongi, tangadunga. Evet. Şu sıralar bir fantezim var. Evi satmak, parasını dilediğim gibi yaşayarak harcayıp, işim bittiğinde karımdan beni bir kolye koyup sokakları temiz, ılıman bir ülkeye postalaması. Kral Pop Radyo'da, şimdi Bay J yayında.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Şu an karşınızda Kral Pop Radyo'nun en büyük gururu. Yürüyen bir rating makinesi duruyor. Bay J. Bakın tanımayanlar var. Kim bu yeni çocuk diyorsunuz içinden? Çocuk diyen dillerinizi seveyim. 55 yaşındayım. Yepyeni sayılmam aslında da. Yani bugüne kadar sadece 432 sevgilim oldu. Oradan belki hani gözünüz ısırmış o be. Yani 0 kilometre değil ama motoru orijinal parçalarla yeni rektifliğe edilmiş bir Alman arabası gibi düşünebilirsiniz. Çinliler daha mı iyi araba yapıyor artık Almanlardan bu arada? Karım kıyafete zorla para harcatıyor bana. Nefret ediyorum bu durumdan. Ona 50 defa söyledim. 20 bin liralık ceketle giysem içindeki eşek aynı kalacak hayatım dedim. Ama işte evde huzur lazım. Hayır diyemiyorsun. Geçen gün gittim bir tişört aldım. 3800 lira. Zenginlik gösterisi değil. Bu yardım çığlığı benimki arkadaşlar. Değil. Yani gerçekten karımın komutasında yaşamaktan çok yoruldum. Ben zannediyorum ki bir tişörte 3800 lira verince pazar malı olanlardan farklı bir fonksiyonu olacak. Mesela kulübe gittiğimde kapıdaki bodyguard ceketimi alacak. Kızlar beni görünce durduk yerde dopamin salgılamaya başlayacak. Ama yok. Giriyorsun içeri, aynaya bakıyorsun. Yani tişört değişmiş, içindeki ben aynı eşek. Biliyorum ben kendimi. Kumaş kaliteli olunca eşeklik rütbe almıyor ya. Peki parası olmayan biri niye 3800 lira tişört alır? Çünkü ben bütçe bilen bir insan değilim. Dünyada resesyon varmış, kriz varmış, işsizlik. Bana ne abi? Sırf dünya geriliyor diye benim de gerilemem şart mı? Benim işler tıkırında ama ayın sadece ilk 10 günü tıkırında öyle. Benim şovlarım matematiği bellidir zaten. Uzun süredir dinleyenler bilir. İlk 10 gün, ayın ilk 10 günü mikrofonda size aldığım lüks şeyleri anlatıp hava basarım. Kalan 20 gün hayat pahalılığından ağlarım. Değil mi? Ama belli mi o? Yarın benim işler batar, sizinki düzelir. Belli mi? Gerçi sizin işlerin benimki kadar iyi olmasına imkan. 35 senelik çok büyük bir başarıdan bahsediyorum. Kendi çapında takılsın herkes. Optimum bir fakirlik yakalamaya çalışın. Optimum. Ama bana kızmayın. Ben bugünlere kolay gelmedim. Okulun en aptal, fakir, ezik çocuğuydum ya. Sınıftakiler o dönem bana bakıp gülerlerdi. Kısa gelen pantolonuma, düdük gibi duran ceketime bakıp arkamdan bağırırlardı. Çırak, ne haber çırak? Aşağı çırak, yukarı çırak. Hayat işte. Herkesin iniş ve çıkış dönemleri var derler ya. O, yani hepsi aşağı indi. Ben 35 yıldır aralıksız yukarı doğru çıkıyorum. Yani bana çırak diyenler şu anda evde kombiyi kapatıp battaniyeyle birikimi yapmaya çalışıyor. Bense hiç kimse beni şu anda görmüyor olmasına rağmen 3800 liralık tişörtle radyo programı sunuyorum. Bazen hayat o kadar üstümüze geliyor ki insan ne yapacağını şaşırıyor. Geçen gün resmi bir istatistik okudum, içim karardı. Dünyada intihar oranlarının en yüksek olduğu gün neymiş biliyor musunuz? Çarşamba. Şimdi bir mantıklı olabilir. Yani çarşamba öyle bir gün ki hafta sonunda iki taraftan da en uzak gün. Tam bir arafta kalma hali. Ben hep pazartesi zannederdim. Hani böyle pazar gecesinden içinizi daraltmaya başlar ya, bütün neşeni sömürür. Pazartesi. Meğer pazartesi bizi sadece öldürmüyor, süründürüyormuş. Asıl darbeyi çarşambaymış. Ama benim takıldığım şey şu. Bilim insanları bize bu bilgiyi niye veriyor abi? Bizden tam olarak ne yapmamızı bekliyorlar? Yani hükümet karar alıp çarşambaları takvimden mi silecek? Arkadaşlar bu hafta çarşamba tehlikeli. Salı gecesi 5 tane uyku ilacı hapı alıp yatıp perşembe sabahına uyanıyoruz. Öyle mi diyeceğiz? Ha bana uyar. Bana uyar. Çünkü benim ayın ilk 10 günündeki param çarşamba günü bitiyordu. Direkt perşembenin fakirliğine zıplamış olurum. Bana uyar. Bana uyar kral. Kraliçem.

0: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
1: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Rösev hayat verir.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. İyi hafta sonları diliyorum. Size çok ciddi bir soruyla, soru sorarak başlamak istiyorum. Bu anonsa gerçekten cevabını merak ediyorum. Karım gece rüyasında beni başka kadınlarla beraber görmüş. Ertesi günde bugün bana küstü. Şimdi burada mutlaka beni dinleyenler arasında hukukçular vardır. Ben tam olarak hangi suçu işledim? Ha? O rüyayı ben bile görmedim. Ben görsem suç benim olsun. Yani benim bilinçaltım olsun. Benim haberim yok. Rüyanın senaristi ben değilim, yönetmeni ben değilim, oyuncusu hiç ben değilim, yaşama. Ben sadece oyuncu olarak seçilmişim. Daha sonra. Sabah uyanıyorum, surat beş.

Ne oldu diyorum, sen biliyorsun diyor. Hayır bilmiyorum, eğer biliyor olsaydım alarm kurar o rüyaya girmezdim. Rüyalar acayip. Mantık yok. Geçen hafta ben de rüyamda karımın piyangodan büyük ikramiye kazandığını gördüm. Uyandım. Hala bana 1 lira vermemiş. Mesela ben de sinirlendim. Yani ben de çıkıp rüyamda beni zengin ettim, paramı istiyorum diye dava açsam. Boşanma demişken kelimeyi söylemesi bile kulağa hafif geliyor. Boşanma ne kadar zarif bir kelime. Boşanma. İçeriği küçük çaplı bir doğal afet. Ama açık konuşayım. Benim eşim benden boşanmayı ister mi bilmiyorum. Bu kadar kolay kurtulmama izin vereceğini hiç zannetmiyorum. Bazen düşünüyorum, hani kıyamıyor da bana. Böyle yaşatmaya da tam gönlü razı değil beni. İkisi arasında ince ayar yapıyor. Hani öldürmez süründürür derler ya. Ben de yıllardır aynı şakayı yapıyorum. Bir gün boşanacağız, bir gün boşanacağız. Sanırım 80. tekrarda falanım. İnsan bir cümleyi yeterince söylersen evrene sipariş geçmiş oluyormuş. Öyle. O yüzden artık dikkatli konuşuyorum. Geçen gün 1 milyon dolarım olsun dedim. Onu duysun evren önce. Eğer boşanırız Allah kerim, bir gelsin de o 1 milyon dolar. Hayat gerçekten tabi. Yıllar önce teknoloji meraklısı arkadaşlarım son çıkan telefonları masaya koyup birbirine hava atardı. Bense pazardan aldığım, uzaktan bakınca gerçek bir telefona benzeyen telefonla dolaşıyordum. Zil sesi bile aynıydı. Tek fark benimki de konuşunca karşı tarafı duymuyorsun. Birisi Bahçe telefonundan arayabilir miyim diye sorunca refleks olarak hayır. Bakın telefonlar cebimizde yapay zekayla konuşuyor. Eskiden telefon akıllı olsun diyorduk. Şimdi bazen keşke biraz daha saf olsaydı. Çünkü benim söyleyemediğim şeyleri bile tahmin ediyor. Ben daha tatil yazıyorum, karşıma otel çıkıyor. Önce param var mı bir sorar mısın yapay zeka kankisto? O yüzden genç arkadaşlara hep şunu söylüyorum. Bugün elinizde olmayan şeyler, sahip olmadığınız şeyler moralinizi bozmasın. Ben de zamanında imitasyon telefonla geziyordum. Hayatın en güzel tarafı insanın hikayesi geriye dönüp bakınca güzelleşiyor. Yaşarken rezalet gibi geliyor. Yıllar sonra mikrofonda anlatınca millet gülüyor. Bir 3-5 kuruş para kazanıyorsa. 3-5 kuruş tam manası ya. 3-5 kuruş. Evet, radyo burası. Şimdi şu sıralar bir sıkıntım var mı Bahçe diye sorarsanız. Çok şükür. Büyük bir derdim yok. Unutkanlığım biraz ilerliyor. Öyle böyle. Geçen eve geldik. Salonda bir sütyen duruyor. Karım baktı. Bu ne dedi. Ben de hiç düşünmeden. Sana sürpriz ben aldım. Sana aldım. Bahçe bu 54 beden dedi. Tamam dedim, büyüyünce de yanında estetik operasyon da hediye aldım. Durumu ağırlaştırmışım. O gün anladım ki evlilikte unutkanlık çok kötü bir hobi. Bir şeyi unutuyorsun, sonra açıklamak için söylediğin her cümle daha pahalıya mal oluyor. Kral Pop Radyo burası.

Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: No, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Hafta sonunun ritmi ve yazın en yeni hitleri yine Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da buluşuyor. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sırada Özgün var. Sanatçının yepyeni teklisi Ben Daha Ölmedim şimdi yayında.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Yolculuğumuza Cem Belevi ile devam ediyoruz. Başarılı ismin dinleyiciyle buluşturduğu en taze çalışması Sevme diyor, şimdi Kral Pop'ta.

0: Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını Gülşen'le yapıyoruz. Sözü ve müziği Gülşen imzası taşıyan, Ozan Çolakoğlu düzenlemesiyle dikkat çeken yepyeni teklisiyle haftayı noktalıyoruz. Karşınızda Gülşen İtaat Yok.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.